garun hosi tenor yes ararelemu yerkel te khagatselemu partvel inchnem aprel inchnem aprel.